Oj, sin raud, reska, oj, sin raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, raud, reska, ra